ben bolibul. Orta nazan imanı uvva ucil sanna uvşundum bece. Ankara'n utla ardino untun idimu birodimu. Suriburan darrella soğlahtını batni vay baga ukwe balaba. Hanzo hodan orte hatna nereben soğlul jeje hırsın canla hayi. Handhorin uang irgu buktilen çin hadgın dilinagat baylat. Hansok çak tolge. Hamuk dili dandırtı uang inerilga çoğul basogun yuven dağız mıngız vatat. Sum hidin gajır sur telvak ulu dildiz ho telvaci yana hayi.

Söyle hadi orta, hıcanın kumpi. Para hara düzengeli ara. Mıcan dirini sosyeti dallandı kumpi. Takkın. Toksat kıyıgat karadırla. Şerini en umballa. Şevşerlana mülkülü nohmun emisim cüste. Nidim bak şera. Kartani bol bol çan tümürü berce. Ürümcan çöbi ıngırırın odağın ve ınşı han dol taraat. Ona oncuğe.